ormaasai olairori aniai kinyori iye kinyori iyiok enkarna ino urikira olosho le Kenya nkai aikinyori iyiok iye Ebenezer iyo iyiok lemakinya nkai tenaa Kenya kinyori iyiok iye nkai oo kiara iyiok enkurewe esumash ore iltauja lang tenaa Kenya aikinyori iyiok iye nkai tenkarna olairori erela Yesu Kristo Jehova kinyori iyiok enkarna ino Jehova kinyori iyiok enkarna ino olairoriani kinyori iyiok iyie enkai tenkarna olairoriani lai Yesu Kristo iyo olairoriani enkai nenye nabwelera tenere iyiok Jehova kinyori iyiok iyie enkai aira iyie papa aira iyie enkai